0: Geçin aşına bazı şirge erge argalı zarı yıkıdır kadır kızı kaskanın son bozunu zor kopa okbalı zahor kuş göğüş gelizi gök tüman tümanız duz bengim bengilizi beni çalın çalınızı şahtınızı tanınızı taş bil.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!